eğrilir ve sak. Ay can, der meclisi aşikan. Eğrilir ve sak. Ay can, der meclisi aşikan.